Duyamam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 13 Temmuz 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Şimdi programımızın başında sporla başlayalım ama bu futbol olmayacak. Diğer sporlarla ilgili de birkaç meseleye değinmek istiyoruz. Öyle bir algı, öyle bir tabu olmuş ki Türkiye'de spor denince akla futbol geliyor ya da basketbol geliyor. Millet olarak ısrarcıyız. Kamu kaynaklarının aktarımı konusunda da en fazla payı alan spor dalı futbol. Kurumlar olarak reklam, sponsorluk tüm çatı futbolun etrafında şekillenmiş durumda. Dünyada böyle mi? Evet, kısmen bizimkiyle benzer ülkeler olsa da tüm dünyada çok farklı spor dallarına ciddi bütçeler ayıran ülkelerin olduğunu unutmayalım. Şimdi Dünya Kupası çeyrek finali maçlarını izledik. Evet, futbolda istediğimizi bir türlü başaramıyoruz ama zaten kurulu düzenimizde acı ve gerçek çeyrek finali bile görmemiz hayalin ötesine geçemiyordu. Ama 2002 Dünya Kupası 3. olduk. Evet olduk, o zaman çok ama çok iyi ve oturmuş bir kadro. Kardeşten öte geçinen, birbirini çok iyi tanıyan bir kafile ve en önemlisi hırs, mücadele ve inanmak bize o başarıyı getirdi. Gördük mü hırsı, mücadeleyi ve inanmayı sahada? Göremedik. Süslü laflar, marşlar, şarkılar, reklamlar, karşılamalar, uğurlamalar hepsini sadece kelimelerden ibaret olarak görmekteyiz. Eğer sahada tam bir şekilde yoksanız, tüm sporlar için söylüyorum, başarılı olma şansınız çok düşük. Öyle de oldu. Futbolun içine siyasetin girmesi, federasyonun ayrı gayrıya gitmesi, ısrarla birkaç futbolcunun sahada, eski milli futbolcuların da yönetim tarafından idari ve teknik kadroda yer alması işi daha da çamura batan yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim diğer spor dallarına. Sıcak bir gelişme. Okçulukta dünya şampiyonu Mete Gazoz altın madalyaya uzandı. Tebrik ediyoruz. Kadın voleybol takımımız Japonya'da grubunu 4. sırada tamamlayarak yoluna devam ediyor. Milletler Ligi'nde tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız 12 dev adam dünyanın en iyisi olma yolunda. Tebrik ediyoruz ve bu anlattığımız milli gururlarımıza ayrı gayrı yapmadan futbola olduğu kadar değer vermeliyiz, desteklemeliyiz. Siyaseten eleştiriler, ahlaki eleştiriler, mide bulandıran kelimeler yerine herkesin haddini bilerek Türk bayrağını her türlü müsabakada dalgalandıran tüm milli yürekleri ayakta alkışlama boynumuzun borcudur ve bir kez daha söylüyorum Sayın Spor Bakanı'na, lütfen futbola baktığınız gibi diğer spor branşlarına da aynı ilgi ve alakayı gösterin. Siz futbol bakanı değil, spor bakanısınız. Az sonra birinci sayfa programında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmaya başlayacağız.

Evet, programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. İşte sıcak bir gelişme diyoruz. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent gözaltında alındı deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin genel merkezinde polis ekiplerince baskın gerçekleştirildi. Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği soruşturmaları yöneltildiği öğrenildi. Gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ahbap bağlantılı 18 kişiye de gözaltı kararı verildi. 12 Temmuz tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmış değerli dinleyenler. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhekim Ayhan'ın makam aracında Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Suriyeli göçmen çıktığı öne sürülmüştü. CHP'li Mahmut Tanal soruşturma sürecine aynı iddia CHP'li başkanı olsaydı şafak operasyonu yapılırdı sözleriyle tepki göstermiş değerli dinleyenler. Savcılarla mülakat

mülakat yapıyorlar. Özelden operasyonlara ilişkin çarpıcı iddia denilmiş. Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı. Soruşturmanın ardından deniliyor. 150 bin liralık tazminatını Kızılay'a bağışladığı belirtiliyor. Akın Gürlek'in eşine eylem hazırlığı iddiasıyla iki kişinin tutuklandığı da belirtilmiş değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu deniliyor. Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya deniliyor. Orduya hazırlık talimatı verdik, İsrail'den İran'a saldırı sinyali deniliyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'a yönelik yeni saldırılar için İsrail ordusuna hazırlık yapması talimatı verdiklerini açıkladı. Bir podcast yayınında açıklamalarda bulunmuş İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz değerli dinleyenler. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı belirtilmiş. İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının verildiği de aktarılmış değerli dinleyenler. İstanbul Bağcılar'da evlat dehşeti deniliyor. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu denilmiş. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4490'a yükseldi. Tayland'da eğlence merkezinde facia, şu ana kadar çıkan yangında 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kayseri'de aile faciası, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağabey ile kardeşi arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan ağabey hayatını kaybetti deniliyor. Aydın Kuşadası'nda 5 yıldız otelde zehirlenme iddiası deniliyor. Otelde zehirlendirdiklerini iddia eden kişiler polise şikayetçi olduğu, polis olayla ilgili inceleme başlattı deniliyor.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bir bakım servisi, sanayi sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 19 57. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 843 405 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş Hasan Samur'la eşi Zehra Samur hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 aylık bebekleri ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada uzman çavuş ve eşiyle 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti deniliyor. Üzücü bir hadise, üzücü bir trafik kazası. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulunmuş sosyal medya hesabından Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilirsiniz ifadelerini kullanmış, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay'ına bağışladım ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Masada Hürmüz'de yükselen tansiyon, Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konuların ele alınacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin Amerikan saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 12 adet füze fırlatıldığını belirtmiş değerli dinleyenler. Yunanistan'da iktidarla muhalefet Türkiye kavgasına tutuştu. Yunan bakandan itiraf gibi sözler felaket politikası olarak eleştirmiş Yunan iktidarını, iktidar partisini, muhalefet partisi cephesi değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri. Pamukkale'de orman yangını Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü Traverter'lere yakın bölgede ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başladı. Atlı jandarmalar hortum taşıdı deniliyor ve bu bölgedeki yangının kısmen kontrol altına alındığı, söndürülen bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktarabiliriz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı belirtilmiş. İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının verildiği de aktarılmış. Değerli dinleyenler, turistler hastanelik olduğu 5 yıldız otelde zehirlenme şüphesi deniliyor. Kuşadası'nda sahil siteler mevkiinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahıslar şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlatmış. Değerli dinleyenler, tabii çok önemli, özellikle tatil bölgelerinde bu otellerde ne yedip içtiğinize çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bu otellerin ciddi anlamda denetlenmesi, sadece belirli zamanlar değil, hemen hemen sezonda her gün denetlenmesi gerekiyor. Bu otellerden alınan numunelerin de şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa programımız. Birinci sayfa programımızda haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 20 yaşındaki erkek ve evi ateşe verdi, annesinden istediği parayı alamadı deniliyor. Tayland'da facia, bir gece kulübünde en az 27 kişi çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti deniliyor. Taleplerimiz net, Dilovası için adalet nöbeti 5. haftasında haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul Bağcılar'da evlat dehşeti deniliyor. Filinin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu denilmiş. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4490'a yükseldi. Slovakya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı deniliyor. Beşiktaş idmanına Başkan Serdar Adalı da katıldı denilmiş. Tayland'da eğlence merkezinde facia, şu ana kadar çıkan yangında 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kayseri'de aile faciası, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağabey ile kardeşi arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan ağabey hayatını kaybetti deniliyor. Dünyaca ünlü travertenlerin yakınında orman yangını, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgede ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Premier Lig ekibi Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma opsiyonundan vazgeçtiğini Marsilya'ya iletti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen iki şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Şüphelilerin evinde 2 adet ruhsatlı silahla 3 milyon 206 bin lira para ele geçirildi denilmiş haber başlığında.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldıkları evin banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulunan şahıs kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Nijerya'da silahlı saldırı çok sayıda ölü var denilmiş. Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. İsrail eski başhaham Yosef Netanyahu yalancı ve güvenilmez açıklamalarında bulunmuş. Haluk Levent için depremzede evleriyle ilgili vurgun iddiası deniliyor. Bakan Gürlek Kızılay'a 150 bin lira bağışladı. İdikleri kiraz bir aileyi yok etti. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Aydın Kuşadası'nın sahil siteler mevkiinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahıslar polise şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatmış değerli dinleyenler. Soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor. Denizli Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgede ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kayseri'de aile faciası pompalı tüfekle ağabeyini katletti. Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıklarını, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürelim. Tayland'da eğlence mekanında facia, Bangkok'ta çıkan yangında şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği aktarılmış. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Masada Hürmüz'de yükselen tansiyon, Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemlerinin olacağı kritik konuların da görüşüleceği bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Kızılay'ına 150 bin TL tutarında bağış yaptığını duyurmuş. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş Hasan Samur ve eşi Zehra Samur'la hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden 8 aylık bebeklerinin haberi yer alıyor. Sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı denilmiş. Fenerbahçe transferi bitirdi. İşte Greenwood'un bonservisi deniliyor. Fenerbahçe yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler uzun süredir temas halinde olduğu Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı deniliyor değerli dinleyenler.

0: derman ayıran, ben sana hayran, can ayıran.
1: Yine haber başlıkları, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktaralım. İstanbul'da Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişinin daha gözaltına alındığı belirtilmiş. İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir binanın en üst katında annesi SC'den istediği parayı alamayınca çıkan tartışmanın ardından evi ateşe verip kaçan 20 yaşındaki eşe polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı deniliyor. Amili kadın voleybol takımımızın 2026 Milletler Ligi finalindeki rakibi Kanada oldu denilmiş. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde şu ana kadar can kaybının 4490'a yükseldiğini açıkladı ve arama kurtarma faaliyetlerinin de devam ettiği aktarılmış değerli dinleyenler. Manchester United Greenwood transferinde 15 milyon euro kazanacak deniliyor. Amerika İran'ı vurdu, Tahran'da kuvvetteki üsse misilleme gerçekleştirdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıktı. Amerikan ordusunun İran'ın güneyindeki Keşm Adası ve Bender Abbas çevresine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. İran'ın ise kuvvetteki Amerikan unsurlarını hedef alarak karşılık verdiği öne sürülmüş değerli dinleyenler. Yedikleri kiraz bir aileyi yok etti. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yiyen Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımdaki eşi Rahime Derin de yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları ise araştırılıyor denilmiş. Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güney kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte ve meteorolojik bir uyarı bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde değerli dinleyenler. 13 Temmuz 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 14 Temmuz Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği yaz aylarında artan anız yangınlarına karşı vatandaşları uyararak tarım arazileri ve doğal yaşamın zarar görmemesi için anız yakmaktan kaçınılmasını istedi. Jandarma ve polis ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne Alper Alp atandı. Resmi gazetede yayımlanan karar, Bakanlık Taşra Teşkilatı'nda önemli unvan değişiklikleri içeriyor. Yozgat'ta yeşil mercimek tarımı geç bronz çağından beri sürüyor. Uşaklı höyük kazıları arpa, buğday ve mercimeğin binlerce yıldır önemli olduğunu gösteriyor. Dişli Köyü mercimeğin merkezi olarak üretimi sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazanarak elde ettiği 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı. Gürlek, Kızılay'ın afet dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu vurguladı. Bodrum'da restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammed Bilik, tuvalette kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 liradan, gram altın ise 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Matteo Guendouzi, İsmail Kartal'ın farklı oyun felsefesiyle takımın kampında sıkı taktiksel çalışmalar yaptığını belirtti. Futbolda 2026-2027 yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor. Süper Lig takımları kadrolarını güçlendiriyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu sabahlar olsun. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Burası Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz, hoş geldiniz. Yar yar
1: çekedikçe çekesine

Evet, İdaşiyo takbaza başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Yelkardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha neler, bahçe mobilyaları. Salıncaklar, raftan masa takımları, perdeler. 66 hoş geldin. Naşide Göktürk mağrur çalar mısın? Açar mısın abla diyor. Açarım, hoş geldin. Günaydın. Atil Almanya'dan burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar kibar yeden. Annemi çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Atil, hoş geldin.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595.
3: Kalıcı Bey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karaca Bey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karaca Bey 0554 352 0110 0554 352 0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel teknik, Alperen Caddesi, Bitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlıyan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 0599 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
9: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka var. Bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, efendim rattan masalar, salıncak çeşitleri, tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler, tefal ürünleri, karçer buharlı temizlik makineleri, bakir ve simfer elektrikli ev aletleri, hamur yoğurma makinelerinden mutfak şeflerine, çay, filtre kahve, Türk kahve makinelerinden, daha neler neler aklımıza gelemeyecek işte, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdicim Alışveriş Merkezi'de. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

mahvur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız. Ah Müjgan'a. Sadece alışık geldi. Aklıma. Öyle sevdim ki Müjgan'ı diyor. Dünyamı şaşırdım. Sevgimizin bir tanesiydi Müjgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık. Gözleri dört defa lacivertti.

taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Hoş geldiniz. Eymen Sorgun'dan aramızda. Eymen Oto Yıkamaya da saygılar. Neslihan Çokra'dan, Köyü Çayıralan'dan bizler de selam, canım günaydın, nasılsın demiş. Elhamdülillah. Sağlığınıza dua edeceğiz. İnşallah sizler de iyisiniz. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime Ayşe Dinçer'den beni böyle kabul et istiyorum. İyi yayınlar, teşekkürler. Ankara Yeni Doğan'dan Toprak Deniz, Halit Tümtürk için Cansever'den sen de gittin armağan ediyorum ve tüm arkadaşlarına gelsin. Teşekkür ederim. Ankara'dan sizlere selamlar. Ankara Yeni Doğan'dan herkese selamlar demiş. Toprak Deniz. Ayşe Dinçer'den sonra da bir cansever parçası. Görelim kimler burada. Eymen Oto, bir ses ver bakayım. Böyle hemen her sarsıntıda kaçacaksak olmaz böyle demişler. Sabırlı olacağız, biraz bekleyeceğiz, kontrol edeceğiz, haber vereceğiz, dönüş yapacağız, geri bildirim önemli. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde kampanyalar bitmez. Perdecim Oni, Halı Evi Aktağ Madeni Instagram'dan takip edin.

0: İdaş, yatak, bazı başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, yok yok bahçe mobilyalarını kaçırmayın tam mevsimi. Büşra Adam'la Sarıkaya'dan aramızda Müzeyyen Senar'dan benzemez kimse sana parçasını biricik arkadaşlarım için istiyorum diyor Günaydın Lale Hanım. Bugün evime lise arkadaşlarım geldi. Oo, kahvaltı var o zaman. Akdağ'dan gelmişler, Nisa Sorgun'dan gelmiş, Necibe Çekerek'ten, Gökçe, neydi suç? Orada Müzeyyen Senar, valla güzel bir sanat müziği parça, şeye denk gelecek ama reklama gelecek, reklam dönüşü toparlayalım. Müzeyyen Daşdemir bizlerle, bugün de işten Çingenem, Döngül, Münevver, Şengül, Hanif, Mehtap, kareleri için istiyorum. Böyle yazmışsın, böyle okudum. Bütün dinleyenlere gelsin demiş. Hayırlı sabahlar Sari Hanım. Müzeyyen hoş geldin. Afiyet olsun kızlar.
1: Sebepsiz ayrılıkla yıkıldım, kaldım. Neydi suçum?

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

güzelleri güldürseler, çirkinleri öldürseler. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar. Ömer Aktağ Madeni'den aramızda. Sizden Aycan Öner'den Yalanmış parçasını rica etsem diyor. İyi dinlemeler, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Müzen Senar var. Ebru Gündeş var, Çingenem. Aycan Öner var. Büyük insan. İntizardan mı olsun? Asya, Bektaş, Asen. Yalan aktığı kamışa. Sun eylesin yanılmış.

0: ıslak bize. Sevmemiş ama güzelsin.
1: Durduramıyorum ben arkadaş. Durduramıyorum arkadaş, ben oyun havalarını durduramıyorum yani. Zabit buradan usuyordun, hoş geldiniz. Günaydın demiş sizden. Varsa bana bir Ferdi Tayfur'dan hasret sancısı verin mi diyor. Tüm Yozgat halkına ve Beylerbeyi Beyyurdu halkına gelsin. Saygılar Zabit Kaygısı, hoş geldiniz. Günaydın Avusturya'ya da memleketten. Evet, ne diyecektik biz en son, benzemez kimse sana tavrına kurban.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Böcekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Yeni film yapmış galiba Atadağ. Hemşehrim. Evet, şöyle bir bakalım. Hüseyin Koskar aramızda, Barak istiyor Kader Gemisi Ankaralı Turgut'tan. Sabah sabah içimiz açılacak yine. Senden başka sevgimi hiç kimse dolduramaz. Kalbimdeki yerim. Gülcan aramızda, merhabalar Nale Hanım, ben sizlerden Toprak'tan El Ele Olsak parçasını rica ediyorum. Bu parçayı benden Aydın ailesine ve sizlere armağan olsun. İyi yayınlar, teşekkürler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırlı sabahlar olsun. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Günaydınlar Nale Hanım, musmutlu sabahlar olsun. Ben Sorgun'dan Hülya. Gökhan Güney'den Candan Sevmeli parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden. Tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Sağlıkla kalın demiş. Hemen çalabilir misin? Ne oldu? Çarşıya mı gidiyorsun? Dolmuşu mu kaçıracaksın? Dur hemen yapalım. Acelesi var. Acelesi olmasa öyle demezdi. Suistimal çekince değil o. Çekerek Devlet Hastanesi burada. Akın. Ali Akın Çekerek'ten. Ferdi Baba'dan Bir Avuç Gözyaşı şarkısını istiyoruz. Yayınları severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ederiz. Biz de severek dinletiyoruz. Hoş geldiniz. Salim Kızıkçizir Çekerek'ten aramızda. Bir cami önünde. Ne yapıyorsun orada Salim sen? Çok kısık geliyor ses. Ben şunu bir kısayım hemen bakayım.
1: Salim Kızır.
0: Hoş geldiniz.
1: Bugün günlerden Kayseri Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi implantların kontrolüne geldik.
0: Hadi bakalım.
1: Bugün şoförün halen değil, Batman'ın halen diyelim. Burası Kayseri Cumhuriyet Meydanı. Arkam
0: sucucular,
1: pastırmacılar, mantıcılar çarşısı. Mahmut Tuncer'den Garibin Mekanı Handır parçasını Kayseri'deki tüm çekereklilere, Oğuz Efendim dinleyenlerine armağan ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Sana da geçmiş gitmiş olsun. Vatman olduk bugün. Geçmiş gitmiş olsun kardeşim inşallah. Şifa diliyorum. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğim üstüm hızıyla. Büyük insan. Gökhan Güney'den sonra burada olacak. Barak dinleyeceğiz dedik. Ankaralı Turgut'tan. Kader Gemisi'ni. El Ele Olsak Toprak. Mahmut Tuncer. Garibin Mekanı.

0: Yumuşak metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar.
1: Çıkın,
0: Murat
1: Yıkılmaz.
0: Afiyet olsun. Ya geç kalma, bir yere mi gideceksin? Ya evde miydin ya? Ben de diyorum acelesi var herhalde. O zaman ne yapalım, ikinci hakkını kaybettin. Gidiyorsun sandım. Yani müsait değilsin, çıkacaksın. Radyoyu kapatmak durumunda kalacaksın sandım. Kandırdın beni Hülya. Rukiye Hanımcığım hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabah çayını içenlere afiyet olsun.
2: Sarıkaya'dan selamlar Nalan canım. Ben Rukiye. Solmaz ablam ve kendim için Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı'nı istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Gönül Dağı'nı da listemize alalım arkadaşlar. Bir barak dinleyeceğiz şimdi. Kader Gemisi. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla mekanlarımıza konuk oluyor. 0543 772 10.26'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. 0543-772-10.26 0543-772-10.26'dan bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Benim şarkı nerede kaldı diyor. Ne zaman istek istedin ki? Dur bakayım, aha gelmiş. Videon oynatılamıyor o yüzden. Ha, oynadı şimdi. Şimdi de ses mi yok? Ha sen video göndermişsin.
3: Günaydın Nalan Hanım.
0: Oldu.
3: Kolay gelsin. Günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Hayırlı sabahlar, kolay gelsin.
3: İyisinizdir inşallah.
0: Elhamdülillah kardeşim.
3: Allah iyilik versin.
0: Size de.
3: Vallahi biz de çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi.
0: Sıra var maşallah.
3: Cumartesi pazar günleri garip kalıyor, sen yoksun ama.
0: Evet, daha yoğun olur.
3: Frekansımız Oğuz Efem.
0: Yani en güzel şarkılar Oğuz Efem'de çıkıyor. En güzel türküler.
3: Kendi Tayfur'dan. Ben de özledim. Atı parçayı çalarsanız sevinirim valla.
0: Tamam.
3: Kolay gelsin.
0: Tamam. Ben de özledim gelsin. Çünkü daha evvel göndermiş kardeşim. Görmemişiz. Görmemişiz mesajını. Kolaylıklar diliyorum. Frekanslar 6 numaraya kaydedilsin efendim. Tüm yıkamacı arkadaşlara armağanımız olsun. İç dış pırıl pırıl maşallah. Arabasını yıkatanlar 6 numarayı kontrol etsin.

0: Hayır, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tümüzüyle bir yandan mesajlarımız, isteklerimizle ulaşmaya devam ediyor. Cansın Can teşekkürler demiş Nane Hanım. Kolay gelsin efendim. Benim şarkım Nir'de kaldı. Geldi. Hakkınızı helal edin. Sadece kahvaltıyı o parçayla yapmak istedim. Bir daha olmaz demiş. Ya olsun, sorun değil. Ben böyle hani çok aciliyeti var sanırım. Orada kahvaltı sofrasından mesaj atmış. Bari onu gönder. Çaktırma bana.
1: Oğuz efendim.

Gözümü dökeyim dedim şu kırık sazıma. Mızrap vura vura da bitirdi beni, bir köçüye de düşürdü.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bir bakım servisi, sanayi sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Notlarımızı geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. Gülcan, Nalan Hanım, bizim şarkı nerede kaldı? Burada. Burada geldi.

0: Merhabalar, Fransa'dan Şakir Uzun. Şu an inşaatta sizleri dinlemekteyiz. Selahattin Bölük'ten bir dertli türkü isteğimizdir diyor aileme. Ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Kolaylıklar diliyorum. Ne güzel cennet gibi yerler ya. Ses yok mu o videoda? Biraz radyoyu açsaydınız. Sadece cızırtı var. Oradan sıkıntı. Kolaylıklar diliyorum. Dikkat edin kendinize. Yüksektesiniz galiba. Aldım listeyi. Şimdi bir Ferdi Tayfur Bir Avuç Gözyaşı dinleyeceğiz. Mahmut Tuncel Garibin Mekanı Handır. Neşet Ertaş Gönül Dağı. Selahattin Bölük'ten.
1: Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
0: Selahattin Bölük'ten de bir uzun hava seçtim.

0: Yıldız FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, Selahattin Bölük Yozgat'a yayıldı. Acı Haberim isimli türküsü mekanlarımıza konuk oldu. 11.27 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Devam ediyor birlikteliğimiz sunumuzuyla sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Selamünaleyküm ablacım Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı parçasını çalarsan sevinirim. Size, dinleyicilerimize, Beyyurdu köyü halkına, kömür ocağında çalışan arkadaşlara, bütün hafta boyunca güzellikler senin olmasını temenni ediyorum. Seviliyorsunuz, dinleniyorsunuz demiş. Kulaklarımızın pasını sildim, var olun diyor. Senden önce istemişlerdi parça, sana da denk geldi. Hemen ister istemez, hatta mesajın okunmadan bile dinlemiş oldum. Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parçayı Sarıkaya Beton'dan Lokman Polat'a armağan ediyorum. Saygılar demiş, saygılar bizden. Uğur Heybeli bu sarı kirazlardan çekmiş, yollamış. Beni de kiraz sandığının yanına koymuş maşallah. Isparta Sinirkent'ten günaydın Uğur Heybeli. Kozan Dağı Çatal Maral türküsü İsteğimizdir Nane Hanım. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Kirazlar harika görünüyor. Yağmur yapmadan, yağmuru yemeden şey yapmak lazım. Tadına bakmak lazım. Yoksa vallaha kurtlanırlar. Bunlar zor, kıymalı yeriz. Evet, var mı unuttuğum bir şey? Rukiye Hanım'ın isteği, papatyalar göndermiş Rukiye Hanım. İsteğinizi çaldım umarım. Canınızı helal olsun. Hülya'cığım hakkınızı helal edin diyor. Helal olsun her zaman. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları, türküleri, bozlakları, oyun havalarını seçebilirsiniz. 9-12 kuşağında playlisti siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Kozan Dağı Çatal Matal radyolarımızda.

Maşallah maşallah, bereketli olsun efendim. Hiçbir kirazda kurt çıkmadı çünkü zamanında ilaçları atılır diyor. Bugün de torunum Güneşime, kızım Nihan, Nilhan ve damadım ile dünürüm Ali Ekber ve dünür hanım Şehriban Hanım'a kargo yapacağım diyor. 10 kilo maşallah. Az nadir bulunurlardan bu kargo. Beyaz kirazı. Beyaz çilek de var bilir misiniz? Beyazı da var çileğin. Çok da tatlıdır böyle. Şekere lüzum yok. O zaman ay oğlan parçası istiyorum, dinleyicilerimize gelsin demiş. Mahmut bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Pişti olmuştuk. Gönül Dağı'nda. Gönül Dağı'nı kim seçmişti bu arada? Görelim kimler burada. 0530-034-66-66 iletişim attım. Tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Buyurunuz. Mahmut seçti parçayı.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: yerin.
1: Ha, benim çaldığım değilmiş. Beni anlarsın. Mahmut demiş ki tercihim buydu ama sağlık olsun. Yani biz yapamadık, sağlık olsun. Şimdi kardeş bak. Elbet. Bunu böyle açtığımızda çorabını ördüğüm bu parçanın adı. Değil mi? Yani şimdi sen benden Ayoğlan diye istersen adı Ayoğlan olan türküyü dinlersin. Çorabını ördüğüm istersen. Çorabını ördüğüm istersin. Dinlersin. Bak bu başka bir türkü çünkü. Size sağlık olsun efendim.

0: kaptırdım naneleri kuşlara. Diyorlar ki neden uğraşıyorsun? Hazır naneler var. Hazır naneler var da arkadaş, bu yaş naneyi kurutuyorsun. Kendin ufalıyorsun. Onun tadı bir başka. Artık eski tatlar hiçbir şeyde yok. Domatesde, salatalıkta, biberde. Salatalıklar iki günde bozuluyor. Bunu kullanılan ilaçlarla ilgili olsa gerek. Şimdi biraz evvel Uğur abi de söyledi, ilaçları zamanında atılıyor. Hani herhangi bir kurtlanma olmuyor. Kurdun da faydası var. Gıda boyasından tutun da efendim, kanserojen katkılara kadar içeriklerde bulunabiliyor. O yüzden her şeyin doğalı. Toprağın mineralleri mi değişti acaba? Biraz böyle nadas mı yapmıyoruz ya da ne bileyim? Çok her sene mi ekiliyor? Yoksa yer altında mı bir sıkıntı var? Hiçbir şeyin tadı yok. İlaçlara da bağlıyoruz bazen ama yani normal bahçe ürünü mesela kendi evin önüne ekiyorsun. Öyle ilaçlama falan da çok yapılmıyor yani. Hemen bir damlama, işte akşam hortumla iki suluyorum. Çıkan ürünün de, şimdi nane için söylemiyorum, sadece çıkan ürünün de bir şeyi yok. Soğan ekiyorsun, böyle bir garip yani. Sünük soğanlar. Patates öyle ya, patatesin tadı değişti. Hakikaten Fatma Hanım ya. Fatma Hanım hoş geldin.
1: Günlerin Erlenciğim. Hayırlı yayınlar olsun canım.
0: Teşekkür ederim.
1: Günlerin ürün yanına gittik geldik Çandır'a. Bir değişiklik olsun
0: çok güzel
1: dedik.
0: Orası. Evet, balkon.
1: O da iyiydi çok şükür. Çok selam söyledi. Aleykümselam. Bir de internetim olmadığı için çok katılamıyorum. Radyodan dinliyorum ama katılamıyorum dedi.
0: Selam olsun ona da.
1: Ben vakit geç olduğu için sıradaki şarkıyı istiyorum. Sizlere, Oğuz FM dinleyicilerine de Nurgül'e gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
0: Tamam, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz siz de. Vallahi işte sondan bir önceki parçayı yayınlayacağım. Ne çalsam ki? Bana bıraksalar ben hep oynarım. 7-24 oyun havası çalarım yani. Patatesin tadı yok. Soğanlar cofluyor iki günde. Eskiden olurdu, bir sene yerdik ya. Böyle cücükleniyorlar. Tutuyorsun, içine geçiyor elin falan. Vardı hikmeti bu işin ama tat duz kalmadı. Hep benim naneleri de kuşlar kaptı zaten. Kimse ermez.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Hakikaten Hüseyin abi doğru söyledi. Nalanım insanların tadı yok diyor. Eskiden nineler dedeler vardı, yüzlerinden nur akardı. Ağızlarından bal akardı ya. Bereketimiz kaçtı aslında.

0: öyleydi hakikaten. Bir cümle kurarlardı, böyle idrakımız gelirdi. Bir aydınlanma olurduk. Siz daha da eskiyi bilirsiniz tabii. Her geçen gün, belki de her geçen yıl, bir önceki yılı arayacağız. Belki de Rabbil Alemin muradı böyle, bilmiyoruz.
1: Bu güzellik
0: muradı böyle, çalalım.
1: Soydan olur. Bu güzellik soydan olur.
0: Her şey yapalım.
1: Ölüm yalvar, yalvar.
0: Şey çalmadık bugün, Müslüm Baba çalmadı.

0: Gazeteci Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü sevgili dostlar. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz her daim yanımızda. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizlerle çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Saymayız, bunu yine bekleriz. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yine söyleriz, yine çalarız. Yine ağlarız. Olmadı kalkar oynarız. Hoşçakalınız.
1: Unutacağım her şeyi.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Git güle güle sevdiğim, yolların açık olsun. Mutlu bir yuva kurarsan, inan isteğim olsun. İnan isteğim olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez. İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
8: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Kaymakam Samet Serin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yozgat'tan Havza'ya atandı ve yeni görevine başladı. Karşılama programında ilçe yetkilileri hazır bulundu. Serin, işbirliğiyle ilçeye en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Yozgat Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar ve esnafı evlerini, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya çağırdı. Bu çağrı milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yozgat Valiliği yaz aylarında artan anız yangınlarına karşı vatandaşları uyararak tarım arazileri, yerleşim yerleri ve doğal yaşamın zarar görmemesi için anız yakmaktan kaçınılmasını istedi. Yetkililer yangın riskine karşı duyarlılık çağrısı yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla 17 kişiyi gözaltına aldı. Haluk Levent de dernekle bağlantılı suçlamalarla gözaltında bulunuyor. 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2670 ekip ve 6675 personel görev aldı. 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı. 980 5 kilo uyuşturucu ve 1.639.239 hap ele geçirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 liradan, gram altın ise 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray ilk transferini tamamlamaya hazırlanırken 10 numara pozisyonu için Julio Enciso'yu gündemine aldı ve temasları hızlandırdı. Matteo Guendouzi, İsmail Kartal'ın farklı oyun felsefesiyle kamp ve taktiksel çalışmalarla takımı geliştirdiğini belirtti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

yüzden şu gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Seven şu gönlüme zincir vurdular.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde.

0: uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Eve indim, dertli, dertli. Evim benden kasvetli. Kapı kilitli, baca kilitli. Köyüm eski köyüm değil. Ne desem boş, vade yetmiş. Büyük anam ölüp gitmiş. O gidince, o gidince bu ev bitmiş. Köyüm eski köyüm değil. Ip ıssızdı terek bucak. Has tutmuştu baltanacak. Susuz gün, külsüz ocak. Köyüm eski köyüm değil. Sabah kalktım gündüz gözü. Gittim gezdim küçük düzü. Ne koyun var ne de kuzu. Köyüm eski köyüm değil.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra, demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.
2: Ayım tutuk karalardayım. Sırtını dönmüş yazılar turalardayım.

0: olmaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
4: Doğansoy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğansoy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğansoy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 00 0534 514 61 çift 0.
6: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
7: Reklamları dinlediniz.
8: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
9: Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
10: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiymiş de. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu bahçelide. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, Çin Çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu. Açtı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi dimdik ayakta.
1: Sevdiklerim üzdü beni.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi.

0: yeni fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın?

0: Plus'un her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
2: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği ile gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 33 02. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Hayda.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 66 0539 823 4599.
2: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin İrgatoğlu 5 ilçede kongrelerin tamamlandığını, delegelerin oylarıyla ilçe başkanlarının yeniden seçildiğini, 25 Temmuz'da Merkez İlçe Kongresi'nin yapılacağını açıkladı. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Yaşayan Miras Şöleni'nde değerli taş sanatçısı olarak eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Yozgat Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar ve esnafı evlerini, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya çağırarak milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Operasyon, örgütle mücadele kapsamında geniş çaplı ve eş zamanlı olarak yürütülüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, mecliste DEM Parti heyetiyle terörsüz Türkiye sürecini görüşecek. 15 Temmuz'daki toplantıda yasal düzenleme ve sürece ilişkin değerlendirmeler yapılacak. MGK teyit kararı bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 liradan, gram altın ise 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray ilk transferini tamamlamaya hazırlanırken 10 numara için Giulio Enciso'yu gündemine alarak temaslarını hızlandırdı. İtalyan raket Jannik Sinner, Wimbledon tek erkekler finalinde Alexander Zverev'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Görüşürüz kardeşim. Yata yata gitme bak, bize laf getirme. Adamlar yata yata gidiyor kardeşim. Lambada bir yatıyor. Biliyoruz zaten. Baban nasıl değil mi kardeşim?
1: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam, hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
2: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar olsun. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli, güzel bir akşam olsun hepimiz için. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırmanız mümkün arkadaşlar. Hoş geldiniz.

Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim, kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: sizlerle. 0530 034 66 66 istek hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla hep size ulaştırabilirsiniz. Akkayalar mı biliyorsun?
1: Akkayalar mı biliyor? Şoförün halini sunar.
2: Sevdikçe çekirsin.

0: hoş geldiniz. Ayteçam Böyramızı'na selamlar Nalan Hanım. Kolay gelsin. Ferdi Baba'dan tövbekar oldum. Çalar mısın? Sadece Gökhan kardeşime gelsin. Teşekkürler demiş. Necdet Sarıkaya'dan aramızda. Selamlar Nalan Hanım. İyi yayınlar. İyi akşamlar Sarıkaya'dan. Necdet ben istek parçam olacak. Çalarsanız sevinirim. Ferdi Tayfur'dan. Vurmayın yıllar.
1: Çalıymışlar.
0: Ayrıca Momak servisi yolcularına gelsin diyor tövbekarı Ateş abi. Nasıl yapalım, vurmayın yıllar da var Ferdi Baba'dan. Reklam da alabiliriz araya.

0: bıraktım.
1: 0530 034 66 66 istek attım sakın. Selamünaleyküm, ben Ahmet Yeşilay, tüm Yozgatlı hemşehrilerimize selam ederim. Kıvırcık Ali Ahkardaş çalarsanız sevinirim şimdiden. Teşekkürler bu parça. Altın Su Köyü Eski Hurka gelsin, gurbet ve hasretle demiş. Alalım listeye. Yani Baba Vurmayın Yıllar Olacak. İkinci şarkı. Evet, Akkayalar Mobilya Kat.

0: OZFM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri.

0: soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
5: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
6: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Ezel.
9: Bu
7: Buz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
0: Akkayalar Mobilya Şok.

Sarkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz, tuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Merhabalar. Merhaba efendim. Dünyada bulunan çocuklarımın babası Bilal'e 5 Kızılkaya'ya. Eyvurma Doktor Taner Olgun'dan çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Kayseri'de bulunan, dünyada bulunan Ramazan Bağırgan'a, ablasından Hüseyin Altın'dan Gurbet Yolları yayınlarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. 0530-034-66-66 istek attınız. Merhaba Oğuz FM ailesi, ben Halil Güç. Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem parçasını dünyada bulunan arkadaşlarım Muhsan Şahin, Sezer Saatçi, Atakan Boyraz'a armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Manisa'dan selamlar var. Manisa'ya bizden de selamlar olsun. Aleyküm selam diyelim. Bu introları da oğlum Mehmet, torunlarım Umay'ım, Arda'm için Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin Ben Seninim adlı parçayı istiyorum. İyi ki varsınız Nalan'a, sizi seviyorum demiş. Emojilerle güzel renkli bir mesaj olmuş. Kayseri'den Bahri aramızda. Bünyanda olan kardeşim Serkan Beran ve arkadaşları Mustafa Karaşahin, Nihat Soyak, Batuhan Ateşsiz, Engin Altuntaş ve Cihan Yanaşır için Azer Bülbül'den Sensiz Yaşamayı Başaramadım adlı parçayı çalarsanız seviniriz derler. Hoş

Antakya'dan mobilyada Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, beyaz eşya ve halı dünyası mağazası, mobilya mağazalarıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler mevcut. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Şimdi istek isterken arkadaşlar sadece şarkı adı yazmayın. Yanlış şarkı çalıyorum o zaman size. Lütfen söyleyen sanatçının ismini de bir zahmet sorun. Google'dan öğrenin. Ona göre gönderin isteğinizi. Bulamıyorum çünkü. Mesela benden şu an Hüseyin Aydın Baba Yorgun parçasını istemiş. Baba Yorgun Çınar'dır parçasını istemiş ama kim söylüyor bilmiyorum. Ben ilk sorduğumda bana Ece Ronay ve Tefo çıkıyor Baba Yorgun. Böyle rap tarzı bir şey. Ya biz bunu mu istedik şimdi falan dersiniz. Babam diye bir Çınar vardı diye çıkıyor mesela. Bilemiyorum, sanatçı adı gerekiyor. Ya da link gönderin.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank Karşısı, Akdağ Madeni. Alo Paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

içerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim

kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

Ayten Kayalar Mobilya katkıları yine sürüyor. Birlikteliğimiz Tumuzi'yle Bambi Öykü Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Akşamlar. Kayseri Bünyan'da bulunan babam Alihan Akbaş, Müslüm Uymaz, Samet Koç, Yunus Gezgin, Ufuk Topçu abilerime, Gökhan Doğanay'dan düştüm dara beladayım. Doğanaylar bende yok arkadaşlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan Serkan Urdağlı ve Mesut Şener için Mesut Çelebi'den Gizli Yarim parçasını rica ediyorum. Bu parçayı Emrah diye tanınır diyor, adam diye okunur. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Neşet Ertaş yorumu. Sen benimsin, ben senin var sıradan. Böyle kapı adresi, numarası, adresine kadar yazmanıza gerek yok. Okumuyorum arkadaşlar. Eyüphan'dan 3 gecedir yatamıyorum. Kardeşim Serhat okudur ve tüm arkadaşları için istiyorum parçayı demiş dinleyicimiz. Kendi adını yazmıyor. Mesajlarımızda kendi ismimiz, armağan etmek istediğimiz kişiler, dinlemek istediğimiz şarkının söyleyeni ve şarkısının ismini yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Merhabalar Nalan Hanım, Kayseri'den Ayşe. Dünyada bulunan biricik oğlum İsmail Özdamar ve abileri Rıdvan Polat, Atakan Boyraz. Hava öğütten adı bende saklı parçasını rica ediyorum, çalarsanız sevinirim demişler.

önceki isteğimi geri çevirmediğiniz için teşekkür ederim öncelikle diyor. Kayseri Bünyan'da bulunan abi Mustafa Çetinkaya ve Uğursan Şahin'e Fatih Bulut Görbak parçasını armağan etmek istiyorum. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa en yakın olduğu andır. Dualarımız hep seninle Cüneyt abi demiş.

0: Doktorun ağlını sunar.
1: Başaramadım. Oğuz efem reklam.
2: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
6: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004, 0544 772 3004.
5: Yıldızım Oto, binek araçlarınız, traktörleriniz,

0: kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar. Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Merhaba Yorgun Mehmet. Ay, Yıldız yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. 19.25 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi. Oğuz efendim burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Akkayalar Mobilya'nın Bambi mağazasında her 5000 TL'lik alışverişimizde 41.91'i kazanma şansı sizleri bekliyor. Tok Otomobil, yerli üretim. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33 iletişim hattı. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler, ne ararsanız. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık, bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Evet, görelim kimler burada, kimler burada dedik. Merhabalar, iyi günler. Kayseri Bünyan'da olan Mehmet Akif Çeliğe zaman geçer diyor. Özlem geçmez, seni bekleyenler var. Duvarlar sadece mesafedir, gönüller hep yan yana, gaz kesmez. Seni seviyoruz abicim, Elif ben demiş. Selamlar Nane Hanım, Yıldız Silbe'den Delikanlı'nın parçasını çalabilir misiniz? Kendime ve Ateş abiye gelsin. Gökhan Malkoç'tan iyi yayınlar. Selam aleyküm, aleyküm selam. Kayseri, Bünyan'da bulunan namı değerli gaz kesmez Akif'e ve bütün arkadaşlarına, Hüseyin Özdemir yas mı vardı mahallede? Kahramanmaraş Afşin'den selamlar, kolay gelsin. İyi günler, iyi günleriniz olsun abicim. Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda. Otogar Çay Ocağı'nda kahveci Çetin Şen kardeşim ve Uğur Heybeli Tülay. Dan ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız şarkısını dinleyebilir miyiz Nalan Hanım? Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Terminal çayı da bir başkadır yalnız. Merhabalar. Afşin'de ben Kadir Çelik. Buradan Kayseri Bünyan'da olan abim Mehmet Akif Çelik'e çokça selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sizden Güler Duman'dan bir türkü yayınlamanızı rica ediyorum. Tüm arkadaşlarına gelsin demiş. İyi akşamlar. Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet için Maral'dan bir parça istiyorum diyor. Uğur Atılan Oluköz'ü Akdağ Madeni'nden aramıza. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin ablam senden Ceylan'dan. Ne parçasını istediniz? Burkmam yazmışsınız şarkısını istiyorum. Sana ve bizi dinleyen amcaoğlu Kadir'e ve Kuddusi'ye ve eşlerine gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olduk. Bakayım Google çevirir mi bize? Bırakmam seni, davacıyım kadere. Bu şarkı herhalde. Selamlar, iyi yayınlar. Eskişehir'den Yusuf Pala, Aslan Dayım Yunus Elmas'a, Müslüm Gürses'ten Vay Canım Vay parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız mutlu olurum demiş. İyi akşamlar. Ankara'dan Gül'den Geçmiyor Günler parçasını istiyorum. Sevdiğim adama Cevdet'ime gelsin. Teşekkür ederim. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan bizlerle yine çok güzel bir görsel paylaşmış. Şu parçayı çıkarayım, hemen dönüp bakayım. Kavak ağaçları çok severim. Sarıkaya'dan Rukiye selamlar Nalan canım, iyi akşamlar. İbrahim Tatlıses'ten Benim Hayatım Mümkünse. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlarınız olsun. Pul puldur yaprakları böyle. Kavak ağaçlarını çok dinlendirir beni. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Sizden Neşet Ertaş'tan Kar mı yağdı parçasını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş.
1: Mobilya şoför Nalan'ı sunar. Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: O zaman şuradan başlayalım. Mesut Çelebi Gizli Yaram yayında. İlk bölümü de nihayetlendiriyoruz bu sayede. Bu türküyle beraber ikinci bölümde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla huzur aranızdayız. İkinci bölümde metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyiniz. Eser Metal Sorgun Şubesi Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Sarıkaya Şubesi Atasanayi Sitesi E Blok numara 1'de 0536-986-3944 satış şubelerimiz arkadaşlar. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, afkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getiriyor Eser Metal. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. 21'e kadar buradayız efendim.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542-454-3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506-136-1162.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Latife Tunç aramızda. Neşet Ertaş'tan Kar mı yağdı parçasını rica ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Necdet Candemir bizlerle. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Bir isteğim olacak Müslüm Gürses'ten. Sadece eserini rica edeceğim. Bu isteğim sizi dinlemekte olan arkadaşlarım Uğur Can'la, Ahmet Karaağaç'a ve değerli Oğuz Efem dinleyicilerine gelsin. Saygılarımla demiş Necdet Candemir. Biraz öne alabilirim isteğinizi. Bir Müslüm Gürses parçası daha dinleyeceğiz keza. Ama ona da biraz zaman var gibi görünüyor. Evet, Mete Kandeniz Sarıkaya'dan aramızda. Merhabalar Nalan Hanım, iyi yayınlar dilerim. Sarıkaya'dan Mete Kandeniz istek parçasında bulunacağım. Müzeyyen Senar'dan Dalgalandım da Duruldum parçasını istiyorum. Bu parçayı Onat Tesoy, Ecevit Erdoğan, Bilal Gökkaya, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Murat Mert, Türker Aytekin ve Oktay Boz Yakız'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, saygılar demiş. Biz bu dava uğruna seve seve ölürüz ve bu yolun sonunda cennetleri görürüz demişler. Yazın sıcağında ağaç olsanız gölgenize sığınmam. Kışın zemherisinde ateş olsanız elimi ısıtmam. Size güvenilmeyeceğini yine siz öğrettiniz demiş. Kepsler paylaşmış. Mete Kandeniz bizlerle, aldım listeye parçamızı. Polis Erkan Çayıralan'dan bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan Nalan Hanım Çayıralan'dan, Polis Erkan Rüzgar'dan Kimse Bilmez çalar mısın? Bugün neşem yerinde, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar Oğuz Efe'me demiş. Ekipçe dinliyoruz. Çal çal neşemiz artsın. Hayırlı akşamlar Çayıralan'dan Polis Erkan. Aldım listeye. Çandır'a selamlar olsun. Selamun aleyküm Nalan Hanım, sizi severek dinliyorum. Sizden Hava Öğüt'ten Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça Kayseri Bünyan'da olan oğlum Azim Kaçmaz ve onun abisi Ali Özer'e gelsin. Seni çok seviyorum sürmelim mesajıyla göndermiş isteğini. Uğratılan Ceylan'dan Bırakmam Seni türküsünü istiyorum demiş. Tamam, aldım listeye, o hazır. Oldu bilin. Oğuz Efem ailesi, ben Halil Güç, Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem parçasını çaldım, parçayı çaldım. Hüseyin Pata'dan ve Moli'den Alihan Akbaş'a herhalde, Ahmet Kara'dan herhangi bir parça çalar mısınız diyor. Mahmut Hoca aramızda, hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum Almanya'dan, sevgiler saygılar. Bize Ferdi Özbeğen'den Aşkını Bir Sır Gibi Sakladım çalarsanız çok sevinirim. Bu şarkı Muammer Ali Temiz'e geçsin. Sevgiler, saygılar, tekrar hayırlı yayınlar
0: Gündüzüm
1: diliyorum.
0: Gündüzüm Seninle, Gecem Seninle şarkının adı. Hemen alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Hava Öğüt yayında.

Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034

Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, Yıldız Tilbe Delikanlı isimli şarkısı. Mekanlarımıza konuk oldu. Yine sizler durumla şu an dinlemek istediğiniz en güzel şarkılardan biriydi. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal'den Sarıkaya halkımız için bir hizmet daha. Eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Aynı zamanda demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal toptan fiyatına perakende satışlarla sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde arkadaşlar. Nerede kalmıştım isteklerde? Şöyle bir bakalım. Selamlar. Nalan abla, iyisinizdir umarım. Dünyada bulunan sevdiğim hayat yoldaşım İsmail Eker için Güllü'den Her Şeyim Oldun parçasını çalarsanız sevinirim. Ne olursa olsun her zaman her koşulda onu çok sevmeye devam edeceğimi, hep yanında olduğumu da iletir misiniz? İyi yayınlar dilerim demiş Gizem. Hoş geldin. Selam, ben Sümeyye. Uzaklarda olan sevdiğim için Ayrılalım şarkısını çalar mısınız diyor. Çalalım da kimden çalalım ya? Konyalı. Ayrılalım, yazdım ne çıkarsa bahtına, tamam mı? Sanatçı belli değil çünkü. Her şey çıkabilir. Pop olabilir, hip hop olabilir, rock olabilir. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Buyurunuz.

Ceylo Davacıyım Kadere albümü Bırakmam Seni isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en iddialı, en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Ayrıca toptan fiyatına perakende satış yapıyoruz. Altını çizelim, kırmızı kalemle. Evet. Fesaj üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında imalathanemize bekliyoruz. Tüm ihtiyacı olan arkadaşları. Ben seni böyle mi sevdim? Vay canım vay, vay ömrüm vay diyor.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

Çekil Benz Çile'dir benim hayatım. Sevgili İmparator yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Samet Viyana'dan aramızda. Hoş geldiniz. Selam, ben Sümeyye. Sümeyye hoş geldin. Dilek Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan iyi akşamlar Nalan Hanımcığım. Oğlum Alperen Yıldırım'ın düğünü var demiştim. Çok güzel bir düğünümüz oldu. Hayırlısıyla bitti şu an. Bahçede sizi dinliyorum bu güzel ortamda. Güzel bir parça çalmanızı istiyorum. Size bıraktım parçayı demiş. Şöyle güzel bir oyun havası yaparız. Son bir oynarız yalnız. Gelin alıcı aklı falan olmuş. Çok güzel olmuş. Ne yaptınız? Bütün çekereği mi gezdiniz?

0: Yolcu da bir güzel çalmış maşallah. Çok güzel olmuş gerçekten. Allah bir ömür boyu mutlu etsin gençleri. Bir yastıkta kocasınlar. Size de torun sevmeyi nasip etsin. Bahçede şöyle masanın ortasına koymuşlar beni. Sıradaki bütün güzel şarkılar sizin olsun. Birazdan bir oyun havası vakit bulursam göndermeye çalışacağım. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Merhabalar, dünyada olan kardeşim için, Aytekin ikinci için, Ayto Baba'ya gelsin Aynur Polat'tan. Cadde Sokak parçasını istiyorum, size zahmet demiş. Çalar mısınız? Seni çok özledim kardeşim. Elbet bir gün inşallah canımın içi selamlarla.
1: Ayamış yüce dağlar başına merhaba.
0: Mete Kandeniz, bunun hemen peşine yapıyorum. Dalgalandım da duruldum sıra.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den soralım. Sorgun için 0501 066 7066, Sarıkaya için 0536 986 3944. İletişim hatlarımız Samet Cengiz yetkilimiz. Eser Metal satış şubeleriyle Sorgun'da, Turgut Özal Bulvarı'nda, Sanayi Sitesi'nde. Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da. Hayırsız sevgili, sen nasıl kulsun? Sadece ile Müslüm Baba yayında.

kimse bilmez ne yaşadım. Yine güzel bir bozlak dinledik artık yavaş yavaş bu akşamlıkta. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu akşam hava öğüt dinledik. İkinci hava öğütün sırası geldi. Fakat Ferdi Özbeğen'le ayrılacağım aranızdan. Şimdi Güllü'den her şeyim oldun. Ayrılalım şarkısı, hava öğüt ve daha sonra gelen mesajları yetiştiremedik maalesef. Zaten matematiksel olarak çok zor, süre yetmedi. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümde. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını

0: arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37
1: En iyi şarkılar Oğuz FM

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsan şaşırma. Biliyorum bu dertten öleceğimi.

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsın, şaşırma. Biliyorum bu dertten

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsın, şaşırma. Biliyorum bu dertten öleceğimi.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

İşte. İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin İrgatoğlu 5 ilçede kongrelerin tamamlandığını, delegelerin oylarıyla ilçe başkanlarının yeniden seçildiğini, 25 Temmuz'da Merkez İlçe Kongresi'nin yapılacağını açıkladı. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Yaşayan Miras Şöleni'nde değerli taş sanatçısı olarak eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Yozgat Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar ve esnafı evlerini, işyerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya çağırarak milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Operasyon, örgütle mücadele kapsamında geniş çaplı ve eş zamanlı olarak yürütülüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, mecliste DEM Parti heyetiyle terörsüz Türkiye sürecini görüşecek. 15 Temmuz'daki toplantıda yasal düzenleme ve sürece ilişkin değerlendirmeler yapılacak. MGK teyit kararı bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 liradan, gram altın ise 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray ilk transferini tamamlamaya hazırlanırken 10 numara için Giulio Enciso'yu gündemine alarak temaslarını hızlandırdı. İtalyan raket Jannik Sinner, Wimbledon tek erkekler finalinde Alexander Zverev'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gecede.

gidişin de gidişin de gelişin gibi suskundu. Sessiz, inceden. Ne zaman güneş batsa, ne zaman gün karanlığa dönse, ben bir başıma seninle olurum. Gökte ay, yıldız, şehidimin kanı bayrakta. Ben sana sevdalı bir başına. Gidişin de gelişin gibi suskundu. Bir beni bıraktın ve gittin. Ben sana yar, ben sana sevdalı. Vatan gibi sevdim seni, toprak gibi, su gibi. Aldığım her nefeste bir sen varsın. Ne kadar uzakta olursan ol, gidişin de gelişin gibi suskundu. Gidişin de gelişin gibi

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Şimdi mutluyuz.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı,

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM gecesi.

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgi. Karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgam var bu şehirle. Haklısın, kavgam var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş gel

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Yıllar sonra baba yurduna vardım. Bir dikili ağaç kalmamış kardeş. Oturdum geçmişe şöyle bir daldım. Hayat bizden neler çalmamış kardeş. Viran olmuş harman, ören ağlıyor. Babam emekleri yürek dağılıyor. Hain gurbet bizi salmaz bağlıyor. Taş üstüne taş koyan olmamış kardeş.

baba ocağını terk eden olmamış kardeş. Oturdum harmana

solmamış kardeş. Yaylamız yıkılmış, çağış bozulmuş, katır, kömüş, alaş hepsi kaybolmuş. Eller saray yapmış, bizim sayvan yoğmuş. Örende ısırgan bitmiş, kimse yolmamış kardeş. Kardeş, gidek baba ocağını tüttürek, anamın babamın yüzün güldürek. Bilmem gelinleri nasıl götürek. Viran olmuş bizim eller, gel bir gör. Bilmem çocukları nasıl götürek. Talan olmuş bizim eller, gel bir gör. Viran olmuş bizim yurtlar, gel bir gör. Ne olur gel bir gör.

0: Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

sözün kalmış, kulağımda sözüm kalmış. Başka bir ses duymuyorum, kulağımda

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.